radyo, yapraylar film arası döner sürecek. Bir daha sonra tonel terörde tiempo, la masa ira, la masa ira, la terrorvarilla con su equipo.

0: içinde yani sorabilir bir yer yapın.
1: Shield at 10,000 watts of power.